0: sonra döner. Acayip.
1: Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm.
0: Ah yanar döner. Acayip.